Kardeş nostur, kardeş nusbur, kardeş nostur, kardeş nusbur, kardeşin kul eş alina, eş alina, eş alina.